kırılıp dökülelim. İster yok olup dirilelim. Sevişmeden uyuyalım.

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.
7: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
9: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
10: 95.5

bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Çiftçi, toplantımızda Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz dedi. Sürdürülebilir kalkınma iklim diplomasisi ve kaynak verimliliği ekseninde şekillenen küresel dönüşümün en kapsamlı platformu olan Sıfır Atık Platformu 5-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 11 Şubat-21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenen 49.662 operasyonda binlerce kişi gözaltına alındı. 181 suç örgütü çökertildi. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyük Işık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli yakalandı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la müzakerelerin iyi gittiğini bildirdi. Trump, ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak. Savaşa geri döneceğiz ama her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ve kimse bunu istemiyor ifadelerini kullandı. Play-off finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. A milli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Hertz ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolü varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77.221 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri...

0: Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
1: Haber. Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yer.

de kalbimden bir çocuk düştü bu uçuruma. Kaldı orada, sanki orada.

sabahların olmadığı kadar gecelerce uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim 10.000 öfke. Kimin için değil bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir talan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada. Sanki orada bir drama. Dur.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Çiftçi, toplantımızda Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz dedi. Sürdürülebilir kalkınma, iklim diplomasisi ve kaynak verimliliği ekseninde şekillenen küresel dönüşümün en kapsamlı platformu olan Sıfır Atık Platformu 5-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 11 Şubat-21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenen 49.662 operasyonda binlerce kişi gözaltına alındı. 181 suç örgütü çökertildi. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyük Işık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli yakalandı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la müzakerelerin iyi gittiğini bildirdi. Trump, ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak. Savaşa geri döneceğiz ama her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ve kimse bunu istemiyor ifadelerini kullandı. Play-off finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. A milli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Herzliya'da, Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77.221 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Ben konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan vatandaşların huzur ve güven içinde sevdiklerine kavuşması için bakanlık birimlerinin tüm ekipleriyle sahada

0: da görev başında olduğunu bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milli Aile Haftası'nı kutladığı paylaşımında, "Aile bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü köprüsüdür. Sevginin, merhametin ve dayanışmanın hayat bulduğu bu yapı, toplumun ayakta kalmasını sağlayan en temel değerdir," dedi. Mahkemece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği program değişti. Programa göre Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyum ABD'ye getirilerek veya İran'la işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eşliğinde imha edilmeli, dedi. Şili'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 101 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Spor. Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. Amilli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Hertz ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, "Seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın, açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin," ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77.221 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan vatandaşların huzur ve güven içinde sevdiklerine kavuşması için bakanlık birimlerinin tüm ekipleriyle sahada görev başında olduğunu bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milli Aile Haftası'nı kutladığı paylaşımında, aile bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü köprüsüdür. Sevginin, merhametin ve dayanışmanın hayat bulduğu bu yapı, toplumun ayakta kalmasını sağlayan en temel değerdir, dedi. Mahkemece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği program değişti. Programa göre Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyum ABD'ye getirilerek veya İran'la işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eşliğinde imha edilmeli, dedi. Şili'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 101 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Spor. Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. Amilli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Hertz ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın, açıkça söyleyeyim.

0: bilesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77.221 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin kara olur Kadir.

0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkanlı, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in ailelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 24-26 Haziran 2026'da İstanbul'da gerçekleştirilecek 4. Milli Eğitim Kongresi, temel eğitimde temel eğitim süreci tüm yönleriyle ele alınacak. Rize'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı öncesi denetimler artırıldı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, plaka tanıma sisteminden edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 150 bin araç giriş oldu. Bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül etmekte. Otellerimiz %90 doluluk oranında dedi. Çanakkale Valiliği tarafından alınan kararla ormanlara görevliler dışında girişler 1 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar yasaklandı.
4: Spor.
3: Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. Amilli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Hertz ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın, açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolü varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77221 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi,

0: Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
1: Haber. Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim.

0: sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
5: Hazır mıyız arkadaşlar? 3'te başlıyoruz.

Hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elim

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Atıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin. Silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum. Ben artık.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkanlı, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in ailelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 24-26 Haziran 2026'da İstanbul'da gerçekleştirilecek 4. Milli Eğitim Kongresi, temel eğitimde temel eğitim süreci tüm yönleriyle ele alınacak. Rize'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, plaka tanıma sisteminden edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 150 bin araç giriş oldu. Bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül etmekte. Otellerimiz %90 doluluk oranında dedi. Çanakkale Valiliği tarafından alınan kararla ormanlara görevliler dışında girişler 1 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar yasaklandı. Spor. Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. Amilli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Hertz ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77.221 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
2: Haber 95.5.

odasında. Kah külünü kendi kesmiş, panik atak çizgileri var alnında. Leyla'nın canı sıkkın, 90'lar dinler camın karşısında. Bir çocuk

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Alihan Akgül, Özcan Esen, Nurullah Aykut, Batmanlı Derdo Esat, Adem Akın, Tonton Ahmet, Aykut Tekeş'e selam var. Ali Bora'dan kardeşlerine. Efendim devam ediyoruz sevgili Enver Yılmaz Bay Baboy'la. Şu an mikrofonda Enver, bayram mübarek olsun. Enver Yılmaz'ın yanındaki kardeşlerimin daha keza kader birliği yaptı arkadaşlarının da bayramını tebrik ediyorum. Mesajlarınız yağmur gibi düşüyor. Ersoy Ağırcan'dan Abdülkadir Denek, Abdullah Kızmaz, Görkem Çetin Kaya, Burak Ayaz, Süvarican Aydoğdu, Adem Aydoğdu, Bekir Aksu'ya selam olsun mesajı geldi. Furkan Semih Şenol'dan Çinçinli Erkoş, Ömer Çelik, Fatih Gürsel Özceylan, Mehmet Tekbaş, Adem Aydoğdu, Süvarican Aydoğdu'ya selam olsun. Hızlı geçiyoruz. Furkan Semih Şenol'dan abisi Sercan Şenol, Ersoy Ağırcan, Göktuğ Akbıyık, Erkan Kılınç, Bahattin Öcal, İsmail Danacı, Ali İhsan Doğan'a selam olsun mesajı var. Ramazan Delioğlu demiş ki, İyi akşamlar Murat Bey, iyi akşamlar değerli kardeşim. Ben Kayseri'den Ramazan Niğde'de olan abim Hakan Deli için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Elbet bir gün canım abim, seni seviyoruz. Ramazan Delioğlu, istediğin şarkıyı çalabilmem için sevgili Ramazan, Niğde'deki kardeşine istediğin şarkıyı çalabilmem için Ramazan Delioğlu, can kardeş. medemesaj.com'a girmişsin, üye olmuşsun, süper. Radyolar bölümünden yüzlerce radyo istasyonu var, beni de bulmuşsun, o da güzel. Mesajını ilk sıradan yazmışsın, bu da güzel, ama şarkı isteğini o ilk sıradan mesajın içinden gönderemiyorsun. Şarkı için tekrar dönüp şarkı bölümünden ikinci sıradan mesajını yazarsan, sadece şarkı yazarsan bu mesajınla birlikte Ramazan Delioğlu, istediğin şarkının sadece adını yaz, panelime düşsün, hemen gönderelim. Yani şöyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar, şarkı isteğinde medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı da bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var, haberiniz olsun. İyi yayınlar Murat abi dedi Sadullah Tuyan. Sıradaki şarkılar abilerim Kayaşlı Mahmut Polat, Şevko Caner, Korkmaz, Barış Yaman, Cihan Akça, Haymanalı Kürdo, Gözlük Furkan, Musa Yiğit, Hüseyin Kaya, kardeşlerim Mahir Tanşı, Musa Özdemir, Onurhan Taşdelen, Can Güler, Berkay Duman, Mami Özmen, Hayat Mücadelesinde 4 kat daha vermekteyim paranın, dostu satın aldığı abilerin kardeşleri paraya değiştiği zamanda biz mücadelemizi dostlarımızı kazanmak için veriyoruz. Not, tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Sadullah, sana zahmet, bir daha isimlerin arasına virgül atarsan kardeş, okuduk inşallah, bir hata olmadı. Sadullah Tuyan demiş ki iyi yayınlar ikinci mesajında. Murat abi ben Sadullah Tuyan. Eyvallah kardeşim, sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim Arzu Karınca'ya gelsin. Geçmez mahkumun sözü, duası geceye düşmez.

Çıkmaz çıkmaz rüyası el açıp göklere, gece yarısı Allah'a yalvarıp sustum bir tanem, şimdiden Kurban Bayramı mübarek olsun. Sadullah Tuğen demiş ki sıradaki şarkılar candan çok sevdiğim Arzu Karınca'ya gelsin. Geçmez mahkumun sözü, duası geceye düşmez. Ya da geçmez mahkumun sözü, duası geceye düşmez çıkmaz rüyası el açıp göklere, gece yarısı Allah'a emanet. Allah'a yalvarıp sustum bir tanem, şimdiden Kurban Bayramı mübarek olsun dedi Sadullah Tuyan. İki gözüm Süleyman Şahin'e gelsin sıradaki tüm şarkılar. Demir kapılar, dikenli teller, umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. İyi bayramlar iki gözüm. Süleyman Şahin sana geldi iki gözünden. Sevgili Enver Yılmaz'ın şarkısını başa aldım. Bir kontrol ediyorum. Şimdi az önce değerli kardeşimiz Ali Bora kardeşlerine selam gönderdi. Ali Bora, Yusuf Kıvral, Ali Bozkurt, Nedim Yıldırım, Yunus Yıldırım, Alihan Akgül, Özcan Esen, Nurullah Aykut, Batmanlı Derdo Esat, Adem Akın, Tonton Ahmet, Aykut Tekeş'e selam göndermiş. Yine Ali Bora Mağara'ya Karakaya mı? Mağara Karakaya, böyle bir isim mi var ya? Ali Bora Mağara Karakaya, Yıldırım Karakaya, Bilal Nalbant ya da Bilal Nalbant, Mert Taşkın, Uğurcan Küskün, Serkan Güler, Tonton Ahmet, Tuğay Asiltürk, Murat Şanlı, Kaan Şanlı'ya selamlarını gönderdi. Üzerimizde kalmasın. İki parça halinde geldi mesajın. Ali unutmuşsun herhalde. Bir daha gönderdik. Yalnız şu isim tuhaf ya, Mağara Karakaya, Mağara'ya Karakaya. Ali Bora selam olsun değerli kardeş. Anca bu kadar okuyabiliyorum. Attığınızı okuyorum arkadaşlar ama bazen siz de kontrol edin, şaşırıyorum, böyle isimler var mı? Mağara olabilir. Kuzey Sandalye ve Emrah, Enver Yılmaz'dan Vay Baboyu istediler. Emirhan Oltulu, Batuhan Oltulu, Emirhan Oltulu'dan kardeşleri Samet Zeynel'e, Samet Zeynal'a bolca selam dedi. Emirhan Oltulu, Batuhan Oltulu, Emirhan Oltulu'dan kardeşleri Samet Zeynal'a bolca selam. Eyvallah. Kuzey Sandalye, Emrah'ın isteği yayında artık. Emrah Yılmaz'dan Vay Babo. Düzeltiyorum, Enver Yılmaz'dan Vay Babo. Oğlum Hasan Şahin'e ve Kader Birliği yaptığı Diyarbakırlı İbo Ayhan, Öncü Mustafa, Kayserili Atakan, Dede Ergin Koyuncu'ya gelsin. Allah'a emanet. Şimdi bakın, mesajların arasına eğer virgül koymazsanız işte böyle oluyor. Enver Yılmaz'dan Vay Babo, oğlum Hasan Şahin'e eyvallah ve Kader Birliği yaptığı Diyarbakırlı İbo, Ayhan Öncü, Mustafa, Kayserili Atakan, Dede Ergin Koyuncu'ya gelsin. Allah'a emanet. Ben gördüğümü ancak bu kadar, Kuzey Sandalye Emrah, bu kadar okuyabilirim. Eğer sen araya virgül koymazsan 3 isimli mi 2 isimli mi arkadaşlar, rumuzları yani sıfatları, namı diğer isimleri, o mu bu mu karıştırabilirim. O yüzden beni dinleyen canlar, isimleri düzgün aktarabilmem için lütfen isim soy isimlerin arasına virgül koyun. Kuzey Sandalye Emrah'ın isteği yayında, Enver Yılmaz Vay Baba, oğlu Hasan Şahin, Kader Birliği yaptığı Diyarbakırlı İbo, Ayhan Öncü, Mustafa, Kayserili Atakan, Dede Ergin Koyuncu'ya geldi. Allah'a emanet. Biz gönderdik, günah benden gitti. Selam olsun Kuzey Sandalye Emrah. Özellikle Enver Yılmaz kardeşime de selam olsun. Gözlerini öperim Enver. Hayırlı bayramlar can kardeşim.

Kuvvetle ihtimal beni Niğde'de dinleyen Aykut Akal'ın can kardeş selam olsun. Ailenin sana çok çok selamları var. Akal'ın ailesi seni çok özlemiş. Aykut Akal'ın yüreğinden ümmeti Müslüman'a mesaj var. Mübarek Kurban Bayramı'nı Aykut Akal'ın ümmeti Müslüman'ı tebrik ediyoruz. Aykut Akal'ın ve yanındaki Kader Birliği yaptığı arkadaşlarına benden, yüreğimden, Akal'ın ailesinden bolca selam olsun. Aykut'um senin de bayramın mübarek olsun. E de gel artık kardeş de. Aykut Akal'ına ve dostlarına sıradaki güzel şarkıların hepsi de armağan olsun. Hem benden hem Akal'ın ailesinden selam olsun. Yardım.

devam ediyoruz. Sıradaki eser Kızı Ahsen Masal'dan Ali Bora'ya gelsin. Seni çok ama çok seviyorum babacığım mesajıyla. Sıradaki şarkılar Ahsen Masal'dan Ali Bora'ya, babacığına geliyor. Ve seni çok seviyorum babacığım diyor Ahsen Masal. Efendim devam ediyoruz, hız kesmiyoruz. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci kon şarkı türkü isteği. Bedirhan Çelik, başta Kaan Şanlı, namı diğer Cico abimin, Murat Şanlı, Baki Mert ve Kader Birliği yaptı arkadaşlarının bayramı mübarek olsun. Yusuf Arputlu'dan Yenilmedim Keke'yi de istemişler. Hemen göndereceğim Bedirhan Çelik'in isteğini birazdan. Ramazan Delioğlu, tekrardan iyi akşamlar abi. Biz sıradaki parçalardan devam edelim. Niğde'ye selam olsun. Niğde'de olan abim Hakan Deli'ye gelsin. Sıradaki en güzel şarkılar. Seni seviyoruz abim. Güneş bir gün senin içinde doğsun. İnşallah. Allah'a emanet ol. Bizler iyiyiz. Hayırlı bayramlar abim dedi. Ramazan Delioğlu Kayseri'den Niğde'ye bir kapı araladı. Selamlarını gönderdi kardeşine. Haydar Tatlıbal, dostlarım Talha Kerem Aydemir, namı diğer Tony Montana, Barış Kurt, Bahattin Öcal, Abdullah Tunçok, Burak Yatağan, Sedat ve Kral Mario'ya selamlarını gönderdi. Babalar sözünü tutar mesajıyla. Efendim Türkiye'de yaklaşık 80.50'den fazla ilde aynı anda yayında olmamız sebebiyle çok süratli geçiyor bu dakikalar. Hakkınızı helal edin. Yetişmeye çalışıyorum hepinize. Gözde Ünal, iyi yayınlar Murat abi. Buradan canıma, canımın içine. Bakayım saat 23.11 yayın var değil mi Erzincan'da? Bir bakayım. Evet Erzincan, Gözde yayına girmiş. Fark ettiniz, takip ediyorsunuz. Erzincan'a selam olsun. Bazı istasyonlarımız 23'te. Mesela Balıkesir Radyo 10, Erzincan Radyo Tek, Van İlaç FM gibi. Bazı istasyonlarımız 23'ten itibaren yayına giriyor. Bazıları 21, bazıları 19'dan itibaren. Her gün saat 19'dan gece 1'e kadar, bayramda 2'ye kadar yayındayım arkadaşlar. Kozmopolit bir yapımız var. Şarkılar Türkçe olmak zorunda. İdeolojik olamaz, küfürlü olamaz. Bilginiz olsun. Diğer taraftan evet, yoğunluk çok fazla, bunun farkındasınız diye ümit ediyorum. Ve benden bir tane var yayında, yani direksiyonun başında. Kaza yapmamamın için bana fazla yüklenmemeniz lazım. Sakin zamanlarda sakin, hareketli zamanlarda hareketli. Boş laf yapmayalım, mesaj okuyalım, şarkılar çalalım. Gözde Ünal, iyi yayınlar Murat abi. Buradan canıma, canımın içi, içine, abim Mertcan Ünal'a selam olsun. Herkes bayramı bekliyor. Ben de seni, benim bayramım sana, benim de

Seninle kavuştuğum gün bayramım olacak. Seni çok seviyorum. Bunu unutma. Her zaman aklımda, kalbimdesin. Seni Rabbime emanet ediyorum dedi Gözde Ünal. Mertcan Ünal'a birazdan tahmin ediyorum şarkı istekleri de gelir. Erzincan bekleyin. Mertcan Ünal sana geldi. Gözde Ünal'dan bu güzel satırlar. Seni çok özlemişler. Senin geldiğin gün bayrammış onlar için. Haberin olsun. Mertcan Ünal tez gel. Herkes bayramı bekliyor. Ben de diyor senin gelmeni bana gelmeni diyor. Bekliyorum senin bana geldiğin gün, bana kavuştuğun, birbirimize kavuştuğumuz gün bayram olacak dedi Gözde Ünal. Seni çok seviyorum, bunu unutma, her zaman aklımda, kalbimdesin. Seni Rabbime emanet ediyorum dedi Gözde Ünal. Beliran Çelik, sahneler şarkıcılara aittir. Mümkünse sokaklarda denk düşelim. Başta Kaan Şanlı, Namı Diğer Cücü abim olmak üzere. Mert Yıldırım, Gazi Yılmaz, Murat Şanlı, Baki Mert, Patır, Çağatay Karakaya, Namı Diğer Çaça, Nedim Yıldırım, Yunus Yıldırım, Nurullah Aykurt, Ali Bora, Tugi Baba, Uğurcan Asiltürk, Koray Kabadayı, Tonton Ahmet, Aykut Tekeş, Serkan Güler, Adem Bozkuş, Yıldırım Karakaya, Bilal Nalvan, hepsine selam olsun. Bayramları mübarek olsun dedi Bedirhan Çelik'in mesajı da böyleydi. Bedirhan Çelik'in istek şarkısı Yusuf Harputlu'dan Yenilmedim Keke'yi de çalalım. Ben de buna taktım bu ara, vallahi nasıl olacak bilmiyorum gene. Bedirhan Çelik istedi, biz yerine getiriyoruz. Başta Kaan Şanlı, Namı Diğer Cücü abimin, Murat Şanlı, Baki Mert ve Kader Birliği yaptı arkadaşlarının kurban bayramları mübarek olsun. Yusuf Harputlu'dan Yenilmedim Keke armağan olsun dedi Bedirhan Çelik. Başta Kaan Şanlı, Namı Diğer Cücü abimin, Murat Şanlı, Baki Mert ve Kader Birliği yaptı arkadaşlarının kurban bayramları mübarek olsun. Yusuf Harputlu'dan Yenilmedim Keke'de armağan olsun dedi Bedirhan Çelik ve yayında. Yenilmedim Keke Bedirhan Çelik'ten. Namı Diğer Cico ağabeyine. Kaan Şanlı, Namı Diğer Cico'ya. Murat Şanlı, Baki Mert ve Kader Birliği yaptı arkadaşlarına geldi. Yenilmedim Keke. Geldiğim

Arkadaşlar gece 12'den itibaren panel bayram tarifesine geçiyor, bilginiz olsun. Gece 12'den itibaren panel birazcık artacak, haberiniz olsun. Bayram boyunca, bayramdan sonra kaldığı yerden devam edeceğiz. Yine aynı tarifeyle. Sonra ne, neden, niçin, niye, ne oldu diye sormayın. Bayram dolayısıyla saat 12'yi bir gece panelin fiyatları değişecek. Bilginiz olsun. 27, 28, 29, 30 Mayıs tarihlerinde panel bayram ekstra fiyatıyla hizmet verecek. Bayramın bitimiyle yine 12'yi geçe, 30 Mayıs gecesi 12'yi bir geçe yeniden aynı tarifeye dönecek, haberiniz olsun.

Tunay Camgöz Deniz amcama ve tüm dostlarına armağan olsun. Bugün Ankara'da cinayet var. Tunay Camgöz Deniz amcama ve tüm dostlarına armağan olsun. Bugün Ankara'da cinayet var. Özgür Kaplan, Enver Yılmaz düeti. Normalde bu şarkılara yer vermiyoruz Tunay, bilgin olsun. Ve dinleyen arkadaşlara da örnek olsun. Hadi şimdilik çalalım. Mümkün mertebe. İntikamın alınacak gibi. Bunlar yasak. Bilginiz olsun. Yine bu rap falan söyleyen arkadaşlar var ya, heyecanlar, walkerlar falan. İçinde kötü sözler geçiyor arkadaşlar. Bir ber tarafı falan arada çalıyoruz ama mümkün mertebe Türkçe ve argodan arınmış ve atarlı, giderli ya da tehdit unsuru olan şarkılar olmaması kaydıyla çalmamız gerekiyor. Tunay Camgöz, rica ediyorum. Bilginiz olsun. Bugün Ankara'da cinayet var. Deniz amcama ve tüm dostlarıma armağan olsun dedi Tunay Camgöz. Biz gönderiyoruz. Ama bundan sonra istemezseniz sevinirim. Çalamayacağım çünkü.

kuşları vurdum ağzına. Yıkıldım ben halım. Sanki Ankara'yı başıma yıktılar, darmadağın ettiler bizi be halım. Mahpus yatmıştı kardeşimle, cürüm olmuştuk. Ankara'nın altını üstüne getirmiştik. Şimdi o yok be halım, şimdi o gitti. O bitti be halım. Ama çok sürmez duyacaksın. Ankara'da cinayet var diyecekler be halım. Çok sürmez diyecekler halım.

Efendim devam ediyoruz. Serdar Yazar'ın bir mesajı var. Can dostlarım Efe Can Çankal, Berat Akbilen, Serkan Sarsılmaz, Bulut Bakırtepe, Emir Bulutuma ve Aslan amcam Erkan Yazar'a çok çok selam. Bayramı mübarek olsun. Az kaldı dedi Serdar Yazar. Efe Gazi Subaşı kardeşim, Tarık Güngör, Abdullah Özay, Özay Pektaş, Kerim Uncu, Fatih Toprak, selam olsun. Kaderin izi, kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez. Sizi seviyorum, EFO'dan kaldırım taşı, armağan olsun dediler.

Çim, Efe, Gazi, Subaşı, Tarık Güngör, Tarık Güngör, Abdullah Özay, Özay Pektaş, Kerim Uncu, Fatih Toprak, selam olsun. Kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez. Sizi seviyorum. Efo'dan kalırım taşı armağan olsun. Geldi efendim.

Serdar Yazar'ın bir mesajı daha düştü. Can dostları Berat Hakbilen, Efecan Çankal, Emir Bulutma, Serkan Sarsılmaz ve Can amcam Erkan Yazar'a çok çok selam olsun. Hayırlı bayramlar, az kaldı kurban olduklarım mesajı geldi. Serdar Yazar'dan can dostları Berat Hakbilen, Efecan Çankal, Emir Bulutma, Serkan Sarsılmaz ve Can amcam Erkan Yazar'a çok selam olsun. Hayırlı bayramlar, az kaldı kurban olduklarım mesajı geldi. Ece Akıl kardeşim ne istemiş? Selamünaleyküm abim. Canım Ali Dedo'dan Mahpus şarkısı Ömür Can, akıl kardeşime ve kader birliği yaptığı arkadaşlarına armağan olsun. Hayırlı geceler dedi Ece Akıl kardeşim. Hemen yerine getiriyorum. Evet, panelimde şarkı geldi arkadaşlar. Canım Ali Dedo, Ece Akıl kardeşimin isteği. Selamünaleyküm abim. Canım Ali Dedo'dan Mahpus şarkısı Ömür Can, akıl kardeşime ve kader birliği yaptığı arkadaşlarına armağan olsun. Hayırlı geceler mesajı geldi Ece Akıl. Arkadaşlar saat 12 itibariyle panelimiz bayram boyunca tarife değiştiriyor. Bilginiz olsun. Bayram sonu kaldığı yerden aynı tarifeden devam edecek. Biliyorsunuz şu an 125 TL mesajlar ama saat 12'den sonra birazcık zamlı olacak bayram tarifesi. Haberiniz olsun. Medemesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medemesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşması için 552 711 74 90 552 7

0711-74-90 WhatsApp hattımıza yazın. Ece Akıl kardeşimin isteği yayında. Abim Canım Ali Dedo'dan abime. Selamünaleyküm abim. Canım Ali Dedo'dan Mapus şarkısı Ömürcan Akıl kardeşime ve kader birliği yaptı arkadaşlarına armağan olsun dedi Ece Akıl. Haydi.

Yılların sevdasını düşte kurdum. Bir dost bildiğimdi benim kurdum. Oysa fethedilmeyen bir surdum. Ben yaşamayı böyle bilmiyordum anne. Kim bilir son kez duymayacaksın sesimi. Gece bulursan güneşe sor adresimi. Bu şehir, bu şehir olmuş av mevsimi. Ben böyle yaşamayı düşünmüyordum anne. Ben yaşamayı böyle bilmiyordum anne.

Efendim gece devam ediyor. En güzel istekler sizlerden geliyor. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar Murat abim. Ben Keçören'den Evran. Şu an sizleri canım eşim ve vızıltıyla dinlemekteyiz. Zagros baba anlarsın. Canım kardeşlerim Mert Taşkın ve Taşkın Zagros'a selam olsun mesajı geldi. Ve Efo'dan da bir şarkı istekleri var. Devam ediyorum. Efo'dan benim yaşım yok istiyorum. Çalarsan çok sevinirim abi. Çaldım gitti. Konunun yaşla da alakası yok. Biz o

15 yaşındayken de sizden büyüktük, selam olsun. Allah'a emanet olun mesajı. Aleyküm selam Evran. Şu an sizleri canım eşim ve vızıltıyla dinlemekteyiz. Zagros baba anlarsın. Canım kardeşlerim. Mert Taşkın ve Taşkın Zagros'a selam olsun. Efo'dan benim yaşım yok istiyorum. Çalarsan sevinirim abi. Çaldım, vızıltıya da gelsin. Konunun yaşla alakası yok. Biz 15 yaşındayken de sizden büyüktük, selam olsun. Allah'a emanet olun dedi değerli kardeşim. Keçören'den Evran. Şarkı yayında Evran. Yaşım yok.

İki gözüm Süleyman Şahin'e, Caner Gülsüm gözleri kömür karasına armağan etmiş. İki gözüm Süleyman Şahin'e, Caner Gülsüm gözleri kömür karası armağan olsun demiş. Geldi efendim.

geride de şunu demişti iki gözüm Süleyman Şahin'e. Demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. İyi bayramlar iki gözüm. Süleyman Şahin senin için geliyor iki gözünden.

Ben Tayfur Avcı, Can Kardeşlerim, Batuhan Kuşbudu, Furkan Önsal, Furkan Kılıç, Bayram Taplak, Karacan, Recep Duru, Koray Kabadayı, Melik Şah ya da Melik Şah Çakıray. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Elbet bugünlerde geçecek. Sabır, yol kararınca dönen namerttir dedi. Tayfur Avcı, Can Kardeşleri, Batuhan Kuşbudu, Furkan Önsal, Furkan Kılıç, Bayram Taplak, Karacan, Recep Duru, Koray Kabadayı, Melik Şah Çakıray ya da Melik Şah Çakıray. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Elbet bugünlerde geçecek. Sabır, yol kararınca dönen namerttir dedi. Tayfur Avcı kardeşim, Can kardeşlerini selamladı, bayramlarını tebrik etti. Selamünaleyküm, ben Can Göksoğlu. Recep dayımın ellerinden öperim, bayramını kutlarım. Allah işini gücünü rast getirsin. Doğukan Kılıçkıran, Osman Aslan, Cebrail Aslan, Batıkan Kılıçkıran, Sedat Muğurtay ve ismini yazamadığım tüm abi kardeşlerimin bayramını kutlar. Özgür ve güzel günlerde görüşmek dileğiyle kapılarda bekliyorum sizi. Recep dayımın dediği gibi günün sonunda şeref, onur, adamlık kazanacak. Sizleri Allah'ıma emanet eder. Özlemle kapılarda beklemekteyim dedi. Can Göksoğlu Recep dayısının ellerinden öptü, bayramını kutladı. Doğukan Kılıçkıran, Osman Aslan, Cebrail Aslan, Batıkan Kılıçkıran, Sedat Muğurtay ve ismini yazamadığım tüm abi kardeşlerimin bayramını kutlarım. Özgür ve güzel günlerde görüşmek dileğiyle dedi. Kapılarda bekliyorum sizi. Recep dayımın da dediği gibi dedi. Günün sonunda şeref, onur, adamlık kazanacak. Sizleri Allah'ıma emanet eder. Özlemle kapılarda beklemekteyim diye bitirdi Can Göksoğlu mesajını. Selam olsun Can Göksoğlu'na ve dostlarına. Efendim devam ediyoruz. Mustafa Yavuz söylüyor azar azar. Bu arada medyamesaj.com web sitesine girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği arkadaşlar. Saat 12'den itibaren tarife değişecek, haberiniz olsun. Bayram boyunca da tarifesi medya mesajın farklı olacak. Bayram tarifesi olacak. Bayramda mesaideyiz 8-9 arkadaş, haberiniz olsun. Medyamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Bizim gözümüz herkesin gecesinden daha kara. Ali Bora'dan kardeşlerine gelsin. Bayramınızı kutlarım. Ali Bora, Çağatay Karakaya, Yıldırım Karakaya, Bilal Nalvart, Mert Taşkın, Uğurcan Keskin, Serkan Güler, Tonton Ahmet, Tugay Asiltürk, Murat Şanlı, Kaan Şanlı'ya selamlarını gönderdi. Ali Bora'dan kardeşlerine bayram mesajı, bayramlarını kutladı. Selam olsun.

Efendim gece devam ediyor. Mustafa Yavuz söylüyor azar azar. Kim istemiş hemen yerine getirelim. Öncesi Gülsüm Yıldız kardeşim, canımdan çok sevdiğim eşim Gürkan Yıldız. Aramızdaki duvarlar sevgimize engel değil. Dualarım her an seninle. Hasretin ne kadar zor olsa da sevgim beni her gün ayakta tutuyor. Ayaktayız. Yokluğun zor ama geleceğimiz için biriktirdiğim umutlar çok güçlü. Yanımıza geldiğim gün bayram olacak bize. Can eşim, çocuklarımla seni bekliyoruz dedi Gülsüm Yıldız. Eşi Gürkan Yıldız'a, çok sevdiği adama böyle seslendi. Yanımıza geldiğin gün bayram olacak çocuklarımla beraber dedi. Buse Yıldız sıradaki eser. Merve Nur Yıldız, Özlem Aylan, Gülay Korkmaz, Cansu Öğrük, Damla Has Ateş'e gelsin dedi. Buse Yıldız'ın mesajı da böyleydi. Enes Ateş, iyi bayramlar abi şimdiden. Yozgat'ta bulunan saygıdeğer abim Engin Kaçar'a ve değerli dostu Eren Etem Akkuzu'ya Mustafa Yavuz'dan azar azar armağan olsun dedi Enes Ateş kardeşimiz. Yozgat'ta bulunan saygıdeğer ağabeyim Engin Kaçar'a ve değerli dostu Eren Etem Akkuzu'ya Mustafa Yavuz'dan azar azar armağan olsun dedi Enes Ateş. Değerli ağabeyi Engin Kaçar ve dostları Eren Etem Akkuzu'ya ve kader birliği yaptı arkadaşlarına Mustafa Yavuz'dan azar azar adlı eseri armağan etti. Başkent'ten Yozgat'a Engin Kaçar ve değerli dostu Eren Etem'e, Etem Akkuzu'ya, Enes Ateş'ten Mustafa Yavuz azar azar geldi.

Efendim devam ediyoruz. Can Göksüoğlu'nun bir mesajı daha var dostlarına. Selamünaleyküm, ben Can Göksüoğlu. Buradan kardeşlerim Batuhan Kuşbudu, Furkan Kılıç, Melik Şah Çakıray, abim Karacan, Furkan Önsal, Samet Kabadayı ve Can Göksüoğlu'nun Koray Kabadayı'ya selamları var. Tüm kardeşlerimin bayramlarını kutlarım. Allah'a emanet olun. Özlemle bekliyorum sizi.

izledi. Can Göksüoğlu, kardeşleri Batuhan Kuşbudu, Furkan Kılıç, Melik Şah Çakıray, ağabeyi Karacan Furkan Önsal, Samet Kabadayı ve Can Göksüoğlu'nun Koray Kabadayı'ya ayrıca selamları var ve tüm kardeşlerimin bayramını kutlarım. Allah'ıma emanet olun, özlemle bekliyorum hepiniz dedi. Can Göksüoğlu çok özlemiş arkadaşlarını, kardeşlerini. Batuhan Kuşbudu, Furkan Kılıç, Melik Şah Çakıray, ağabeyi Karacan Furkan Önsal, Samet Kabadayı ve Can Göksüoğlu'nun Koray Kabadayı'ya da bolca selamları var. Tüm kardeşlerimin bayramını kutlarım. Allah'ıma emanet olun, özlemle bekliyorum hepiniz dedi Can Göksüoğlu. Efendim gece devam ediyor. Şöyle bir kontrol ediyorum. Senem Senkür, İzmir'den Senem Senkür, Kırıkkale'de Paşam Özgür Senkür'e. Paşam sen nerede olursan ol ben gelirim, özgürüm. Dünyanın ucuna çağırsan gelirim paşam, seni çok seviyorum adamım dedi Senem Senkür. İzmir'den Senem Senkür, Kırıkkale'ye paşam Özgür Senkür, hayırlı bayramların olsun. Ellerinden öperim başkanım, kendine iyi bak. Kıyafetleri de almadılar bugün aşkım, seni çok seviyorum. Allah'ım seninle olsun, hayırlı gecelerin olsun dedi. Öptüm paşam. Son mesajım diyor yine. Caddelerin kralı Mario'dan Sedat Özdemir. Doğum günün kutlu olsun kardeşlerin. Barış Kurt, Emre Tankoç, İrfan Ünalan, Ferhat Karakaya, Ferhat Kılıç, Haydar Tatlıbal. Atana tutana bol şans dedi. Değerli dostlar, medemesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Birazdan 6 dakika sonra tarife değişecek panelde, bilginiz olsun. Bayram tarifesi girecek. Bayramda yaklaşık 10 arkadaş çalışıyoruz. Mesaideyiz, haberiniz olsun. Bayram sonu yine kaldığımız yerden fiyat tarifeleri aynı olacak medemesajla. Saat 12 itibariyle 12'yi bir geçe fiyatlar değişiyor. Haberiniz olsun. Sonra ne neden niçin demeyin. Bayram ekstra saatleri başlayacak 12'yi bir geçe, bilginiz olsun. Saadettin Can Köse, Enver Yılmaz kardeşimden eyvahı istemiş. Bu arada kontrol ediyorum eksik bir şey kaldı mı diye. Evet, TR Ajans'tan gelen mesajları da aktardım. Bakır Hanım'a selamlar. Saadettin Can Köse, Enver Yılmaz eyvah dedi ve mesajı şöyle: selamünaleyküm, ben Saadettin Can Köse, Can dayım Recep Aksoy'a, Süleyman Köse, Hayat Cesurları sever, Doğukan Kılıçkıran, Berşan Tuncel, Selo Canısları, Halil Ağırcan, Haşim Gül, Öztürk Balaban, Kenan Başıbütün, Umut Gürcan, Baran Arslan ve Can abim Seyit Emin Erdoğan'a selam olsun. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Saadettin Can Köse, başta Recep dayılar olmak üzere dostlarına, Enver Yılmaz'dan, Can kardeşimden eyvahı gönderiyor. Geldi.

Efendim devam ediyoruz. Fatih Gülsel Özceylan'ın Murat amcasına çok selamları varmış. Ellerinden öpüyor. Hayırlı yayınlar diliyor. Remzi Kesici ağabeyine, Sidar Kesici kardeşine ve dinleyen bütün kardeşlerine, dostlarına, abilerine de selamlarını gönderiyor. Uğur Karakuş, "Ben acıları yaşayınca anladım" şarkısında armağan etmiş Fatih Gülsel Özceylan. "Ve aleyküm selam, gözlerinden öperim Fatih Gülsel Özceylan can kardeşim. Remzi Kesici ağabeyine, Sidar Kesici kardeşine ve dinleyen bütün kardeşlerine, dostlarına, abilerine selamlarını gönderdi. Uğur Karakuş, ben acıları yaşayınca anladım" şarkısını armağan etti. Biz de ekip olarak Remzi Kesici kardeşimize, Sidar Kesici'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Bayramlarını tebrik ediyoruz. Hakeza Caney'inde Remzi Kesici'ye, ağabeyine ve Sidar Kesici kardeşine selamları var. Bayramlarını tebrik ediyor. Gece devam ediyor. Aç radyonun sesini.

Efendim devam ediyoruz. En güzel şarkılar, en güzel mesajlar sizlerden geliyor. İsteklerinizi yerine getirmeye devam ediyorum. Niğde'den kucak dolu sevgiler. Şu an Niğde'de olan nişanlım Alican dinliyorsundur inşallah. Bayram mübarek olsun şimdiden. Senin dualarımızla sarıyoruz. Elbet o güneş bize de doğacak sevgilim. Sen orada gün sayıyorsun, ben burada sensiz değil. Şu her şeyin ilacı olan zaman özlemeye gelince hiçbir şeye yaramıyor. Seni çok özledim sevgilim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Bayramın anlamı kavuşmak derler. Benim bayramım senin özgür olduğun gün başlayacak. Elbet bir gün. Poğaça yanaklım Merve Alagöz'ün mesajı böyleydi. Poğaça yanaklım dedi. Niğde'de olan sevdiğine, böyle nişanlısına Alican'a böyle seslendi. Selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Keskin'den Rahmetullah Binyıl, Çağatay Temur, dostlarımız İbrahim Şahin, Osman Arslan, Ulaş Hancı, Doğukan Kılıçkıran, Mert Hocan, Özkan Sümbül, Can Sümbül, Engin Cebir, Burhan Sümbül ve amcamız Abdullah Sümbül, namı diğer Sakallı Apo'ya selam olsun. Bizden tüm büyüklerimize ve küçüklerimize selam olsun dedi. Keskin'den Rahmetullah Binyıl ve Çağatay Temur dostlarımız.

Çocukları başta İbrahim Şahin olmak üzere özellikle Osman Arslan kardeşlerimize, Doğukan Kılıçkıran'a, Mert Hoca'na, Özkan Sümbül'e, Ulaş Ancı'ya, Can Sümbül'e, Engin Cebir, Burhan Sümbül ve amcaları Abdullah Sümbül'e, namı diğer sakallı Lapo'ya selamlarını gönderdi. Büyüklere, küçüklere selam olsun, hayırlı bayramlar dediler. Yine bir başka mesajımız var. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Keskin'den Rahmetullah Bin Yıl. Evet, üçüncü mesaj herhalde değil mi bu? Keskin'den Rahmetullah Bin Yıl ve Çağatay Temur. Anneleri vefat eden Osman ve Cebrail Arslan kardeşimize, kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Selamlarımızı iletiriz. Acıları acımızdır. Elbet bugünlerde geçecek, selam olsun. Atiye anneye Keskin'den Rahmetullah Bin Yıl ve Çağatay Temur rahmet dileklerini ilettiler. Osman Arslan ve Cebrail Arslan'a, iki güzel kardeşe başsağlığı dileklerinde bulundular. Acıları acımızdır. Elbet bugünlerde geçecek. Hayırlı bayramlar, selam olsun dedi. Rahmetullah Bin Yıl ve Çağatay Temur'a selam olsun. Kardeşlik, arkadaşlık işte böyle günlerde belli oluyor. Evet, devam ediyorum. Bakıyorum, şöyle kontrol ediyorum, eksik bir şeyim var mı diye. Ben de eksik bir şey kalmadı. Kontrollerimi tamamlıyorum. Buse Akça, Baki Mert'ten, Aslan abisi Kaan Şanlı, namı diğer Cico ve kardeşim Murat Çanlı'ya selam olsun. Bayramınız kutlu, geceniz güzel olsun. İstek Yusuf Arputlu Lele. Armağan olarak geliyor. Yusuf Arputlu'dan Lele'yi istemiş kardeşlerimiz. Aldım şarkıyı başa. Buse Akça'nın isteği yayında. Baki Mert'ten, Aslan abisi Kaan Şanlı, namı diğer Cico ve kardeşim Murat Şanlı'ya selam olsun. Bayramınız kutlu, geceniz güzel olsun. Yusuf Arputlu Lele, armağan olsun. Buse Akça'dan geldi. Aç radyonun sesini.

Sanma senden sonra başka birini seveceğimi. Sanma sensiz bir gün mutlu olacağım. Bir gün gelip de öldüğümü duyarsın, şaşırma. Biliyorum bu dertten öleceğimi. Biliyorum Leli, biliyorum. Biliyorum Leli, biliyorum.

Taner Ünal'ın yüreğinden biricik eşi Rabia Ünal'a armağan olarak geliyor. Gürkan Çapkan, Gitme Dilber. Bu güzel eser Rabia Ünal'a Taner Ünal'ın yüreğinden armağan olarak geliyor. Gürkan Çapkan söylüyor, Gitme Dilber. Biricik eşim Rabia Ünal'a gelsin dedi Taner Ünal, onu çok seviyorum dedi. Taner Ünal'ın yüreğinden Umut Gürkan Çapkan Rabia Ünal'a söylüyor, gitme diyor. Taner Ünal çok sevdiğini eşini belirtiyor, bayramında tebrik ediyor, armağan olsun.

Berli, Berli. Her şeyini kaybet, neşeni asla. Boksör Murat Gardırop, Fuat Şeref Tatlıkel, Berk için Level 5'ten Hav Hav biz çalamıyoruz abim. Daha başka bir şarkı istersen 552-711-7490 WhatsApp hattımıza atarsan hemen düzeltelim. Olur mu Berli? Rumuzun da zaten yanlış bir rumuz yazmışsın. Berli devamı sıkıntılı abim. Senden rica ediyorum, şu Hav Hav'ı değiştirirsem çok mutlu olurum. Her şeyini kaybet, neşeni asla. Boksör Murat, Gardırop Fuat, Şeref Tatlıkel, Level, bir de Berk diye bir kardeşimiz var. Level C5'ten Hav Hav demişsin. Bunu değiştirmen lazım abim. Sana zahmet. 552-711-7490 552-711-7490 biz yayınlarımızda bu ve buna benzer şarkılara yer veremiyoruz. Hav hav filan diyemiyoruz. Hakkın helal et, olur mu? Yine heyecandan filan, Muti'den, John Bay Walker'dan bazı şarkıları çalabiliyoruz. İçinde çünkü yasaklı sözcükler var. Dolayısıyla rap şarkılara da pek yer vermiyoruz. Haberiniz olsun. Halil Karadeniz'in isteği. Selamünaleyküm, ben Mertcan Koymat. Kader Birliği yaptığım dostlarım Cesur Kurt, Recep Efe İşgür, Mertcan Dalgıç, İlhan Çetin, Emir Ateş, Özgür Kaplan Sensiz Belayım şarkısını istemiş. Bu arada Berli 552-711-7490 Hav Hav'ın yerine başka bir şey yaz. Kurban olduğum 552-711-7490 beni ilk defa mı dinliyorsun Berli? Ne Hav Hav'ı, kurban oldum. Oy oş. Yüreğimi tükettiniz kurban olduklarım. Bir de oraya orumuz ne öyle? Berli ne? Orumuz ne ya? Ya Allah aşkına ya. Abim ya. Hangi kafada yazıyorsunuz bunu bilmiyorum ki. Berli devamını bir oku, sen, sana yakışıyorsa ben de burada okuyacağım. Vallahi okuyacağım ya. 80 tane radyoyu kapatma pahasına ben bu ismi okuyacağım. Sen bunun altından kalkabilir misin ya? O ne öyle ya? Bilmiyorum ki hani hangi kafadasınız, niye böyle yapıyorsunuz? Kocaman insanlarız ya, hepimiz ekmeğimizin derdindeyiz arkadaşlar ya. Berli bilmem ne, hiç oldu mu yani? Yani Murat İnce bunu yer zannediyorsunuz ya da buna hiç ses çıkartmaz zannediyorsunuz. Ya arkadaşlar, 40 yıllık bir abiniz, 40 yıldır radyocu, 16 senesini Türkiye Polis Radyosu'nda çürütmüş, geçirmiş bir abiniz var. Haberleşme Daire Başkanlığı'na bağlı Türkiye Polis Radyosu'nda o tedrisattan geçmiş bir abinizin yayınındasınız. 57 sene geride kaldı. Hayatımın 16 güzel senesi Türkiye Polis Radyosu'nda geçti. O Berli, şu ekran görüntüsünü alsak sıkıntı ya. Bu ne ya? Her şeyini kaybet, neşeni asla. Boksör Murat Gardırop, Fuat Şeref Tatlıkel, Berk. Level C5 Hav Hav'ı değiştir. Çalamıyoruz bu kadar ama rumuz filan onlar ne abim ya? Dalga geçer gibi. Vallahi zoruma gidiyor artık ya. Kocaman insanlarız abim ya. 552-711-7490'a Berli mesajını bekliyorum, şarkıyı değiştir. 552-711-7490. Yani bunların hesabını benim verebilir, yanlışlıkla bir okusam ağzımdan çıksa ne olacak Berli? Bir düşün ya, benim yerime koy kendini, kocaman adamım ya. 5 yıl TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, 2 yıl TGT, 7 yıl Bengü Türk TV'de çalıştım. 7 sene. Bütün Türkiye ve dünyadaki birlikler abinizi tanır. Ya benim kim olduğuma bir karar verin artık ya. Ya bizden bazı şeyler geçer bak. Bazı şeyler geçer. Sevgi geçer. Mesela bir kardeşimle konuşuyorum. Abi şunu esir aldık, bunu esir. Dedim ki anca benim kalbimi esir alabilir. Onun dışında başka bir şey esir alamazsın. Ben de bir insanım ya. Bir adamım ya. Benim de bir kalbim var ya. Kabadayılık bir yere kadar, atar gider bir yere kadar ya. Bir can taşıyorum, ölümün de bir şekli var arkadaşlar, kurban olayım size ya. Bana mı yani atar gider her şey, kızgınlığınız filan. Vallahi helal olsun hepinize ya, yemin ederim ya. Biri de demiyor ki sahip çıkıp, ya bu Murat İnce de bizim için anası dini ağlıyor her gün saat 6 saat 7 saat, tamam para kazan ekmeğinin derdinde de yani dile kolay ya. Şu mesela başkent Ankara'da, Yozgat'ta, Kırıkkale'de, Türkiye genelinde şu hizmeti veren kaç radyocu var arkadaşlar ya. Ter su içinde kalıyorum her gün. Ne özel hayatım kaldı, ne bir şey kaldı. Parası batsın ya. Bazen vallahi billahi ya. Ne özel hayatım kaldı, ne aile hayatım kaldı. Berli 552-711-7490'a mesajını bekliyorum. 552-711-7490 Level C5 Hav Hav'ı değiştirdin, değiştirdin, değiştirmedin. Abim ben sıradan bir şarkı çalarım, hakkını helal et. Darıldım ama.
o rumuzu da değiştir. Lütfen, çok rica ediyorum. Bak, ben ekran görüntüsü aldım. Sana yakışıyorsa bana da yakışır. Ha, şöyle alayım dursun elimde de. Yapmayın ya böyle şeyler ya. Berli. O ne ya? Berli bilmem ne. Berli. Berli ne ya? Belki Berli'nin başka bir anlamı da vardır. Şimdi nerede kaldım? Özgür Kaplan sensiz belay mı? Gecenin bir yarısı vallahi billahi ya. Şimdi sevgili Özgür Kaplan sanatçı kardeşimden bir şarkı istenmiş. Kim istemiş? Halil Karadeniz kardeşim istemiş. Bu arada arkadaşlar çok özür dilerim. Bu celallenme hallerim, ben de bir insanım. Bazen toparlayamıyorum. Gelen başka mesajlar oluyor. Şunlar bunlar. Sadece Berli ile alakalı da değil. Berli bizim kardeşimiz. Belli ki neşesi yerinde, muhabbeti yerinde öyle yazmış. Ama yanlış adama yazıyorsunuz yani. Her şeyini kaybet, neşeni asla. Boksör Murat Gardırop, Fuat Şeref Tatlıkel, Berk için. Sıradaki şarkı gelecek biraz sonra. Berli, eğer mesaj atmazsan 552-711-7490'a şu şarkı olsun. 552-711-7490. Bu da son anonsum olsun. Berli, sana haberin olsun. Özgür Kaplan sensiz belayım. Halil Karadeniz istedi. Selamünaleyküm, ben Mertcan Koymat. Kader Birliği yaptım. Dostlarım Cesur Kurt, Recep Efe İşgür, Mertcan Dalgıç, İlhan Çetin, Emir Ateş, Özgür Kaplan sensiz belayım gelsin dedi Halil Karadeniz. Ve aleyküm selam Mertcan Koymat. Kader Birliği yaptım. Dostlarım Cesur Kurt, Recep Efe İşgür, Mertcan Dalgıç, İlhan Çetin, Emir Ateş, Özgür Kaplan sensiz belayım armağan olarak geliyor efendim.

Efendim gece devam ediyor. Mediamesaj.com'a girdik. Üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Mediamesaj.com'a girdik. Üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Berlin'in isteği, her şeyini kaybet, neşene asla. Boksör Murat Gardrop, Fuat Şeref Tatlıkel, Berke Zerda'yı armağan olarak gönderdik. Berli'yi uyarmıştım, söylemiştim, değiştirmedi şarkısını. Melike Kara'nın mesajı var. İyi yayınlar Murat abi, canım abim Fatih Kara'ya. Selamlarımı iletiyorum abicim. Ararsın diye bekledik, merak ettik seni. Her zaman yanındayız, seni çok seviyoruz mesajı geldi Melike Kara'dan. Canım abim Fatih Kara'ya selamlarımı iletiyorum. Abicim ararsın diye bekledik, merak ettik seni. Her zaman yanındayız, seni çok seviyoruz dedi Melike Kara. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol

Biliyorsunuz arkadaşlar, bugün Arefe'ydi, artık bayramın ilk dakikalarındayız. Ama Arefe diye kabul edelim. Biz hani Arefe saatlerinde girdik yayına. Şu saate kadar pek fırsat olmadı yoğunluktan dolayı. Hiç değilse birkaç kelam edelim. Biraz da sakinleyelim. Az önceki yükselmem, siz öyle diyorsunuz yani, o enerji sıçraması diyelim. Ondan dolayı özür dilerim. Bizi her kesimden insan dinliyor arkadaşlar. Baktım rumuzun ne olduğuna da baktım. Rumuz sıkıntılı bir rumuz. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Ey Allah'ım, neyse biz işimizi yapalım. Bugün Arefe. Yani bir bayramın kapısında duran o sessiz eşikteyiz arkadaşlar.

Ne tam sevinç, ne tam hüzün. İnsan bugünlerde garip oluyor. Kalbi aynı anda hem umutla doluyor hem de eksiklerini daha derinden hissediyor. Çünkü arefe dediğimiz şey sadece takvimden bir gün değildir, bir hatırlayıştır. Kimlerin artık o sofrada olmadığını, kimlerin yolunun gözlendiğini, kime bu bayramda sensiz geçiyor denildiğini hatırlayıştır. Bakın şimdi birçok evde hazırlık var. Tatlı bir telaş, temizlik, yarın gelecek misafirlerin heyecanı, işte kurban. Ama bazı evlerde derin bir sessizlik dolaşıyor dostlarım. Bir annenin gözleri kapıda mesela, belki kilometrelerce uzaktaki evladını düşünüyor. Belki de artık hiç dönmeyecek birini. Ya da Cebrail'le Osman Aslan kardeşlerim gibi. Evlatlar annelerinin geleceğini düşünüyorlar. Ya da telefonda konuşacaklarını düşünüyorlar ama bir daha hiç karşılaşamayacaklar. Allah'tan ahirete iman etmişiz. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Bir baba vardır şimdi bayramlık alan çocuklara bakıp kendi evladını özlüyordur. Ha? Bir baba mesela bayramlık alan çocuklara bakıp kendi evladını özlüyordur. Olamaz mı? Bir gurbetçi vardır. Telefon ekranından memleket videoları izleyip iç geçiriyordur. Ve bir kader mahkumu belki küçük bir pencereden gökyüzüne bakıp sadece şunu diliyordur. Bir bayram sabahı annemin elini öpebilsem. Çünkü dostlarım bayram en çok da ayrılıkları büyütür. Kalabalık arttıkça eksik olan daha görünür olur. Bir sandalye boş kalır. Kimse bir şey söylemez ama herkes aynı yere bakar. İşte insanın içine en çok o sessizlik çöker. Bakın hayat bize yıllarca bayramı yeni kıyafetler gibi anlattı. Oysa insan büyüdükçe anlıyor. Bayram dediğin şey aynı sofraya oturabilmekmiş. Annenin sesini duyabilmekmiş. Babanın geldin mi oğlum deyişiymiş. Bir çocuğun başını sevgiyle okşayabilmekmiş. Ve ne gariptir dostlarım. İnsan bazı nimetlerin değerini onlardan mahrum kalınca öğreniyor. Oy oy oy oy. Bir annenin mutfakta dolaşmasının bile huzur olduğunu, bir babanın evde oturmasının bile güven verdiğini, kardeş sesi olan evlerin aslında ne kadar zengin olduğunu. İşte bugün arefe dostlarım, biraz kalbinize dönün, küskünlüklerinizi düşünün, aramadığınız insanları, ertelenmiş sevgileri, yarım bırakılmış gönülleri. Çünkü hayat bazen insana ikinci bayramı vermiyor. Ve belki de insanın gerçek zenginliği, bayram sabahı arayabileceği insanların hala hayatta olmaz. İşte bu gece biraz bunu konuşalım istedim. Bayramın sessiz tarafını, eksik sofraları, özlemleri ve bütün ayrılıklara rağmen insanın neden hala kavuşma umudu taşıdığını konuşalım. Ha?

Arkadaşlar bu arada bayram tarifesinden ziyade panelin yıllık düzenleme olarak bir düzenleme yapmasını rica ettik. Panelimiz gayet uygun. Yine mesajlarımız çok uygun. Haberiniz olsun. medamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteyip. Sevgili Hakan Aytaş'la görüşmelerimiz neticesinde panelimizde yıllık bir düzenleme yapıldı. Çok uygun yine şartlar. Bayram tarifesi vesaire değil, bilginiz olsun. Çok uygun şartlarda yine mesajlarınızı gönderebilecek, şarkı isteklerinde bulunabileceksiniz. Herkes mesaj gönderebilsin diye bu bayramda biz Mede Mesaj'la birlikte yine el ele verdik. Sevgili Hakan Aytaş kardeşimle birlikte en iyisini sizlere sunmaya çalışıyoruz. Bilginiz olsun, içiniz rahat olsun. Bol bol mesaj gönderin diye medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönder gelsin.

nasıl dokunuyor şarkı değil mi arkadaşlar ya? Bunlar hep yapay zeka diğer taraftan. Çok ilginç. Daha bakalım neler yapacaklar, neler olacak. Anatolia Arabesk sayfasında neler göreceğiz daha bakalım. Bazı geceler vardır arkadaşlar. İnsan sadece dinlemez. İçindeki bütün sustuklarıyla birlikte çöker biliyor musunuz? İşte bu Arefe gecesi de öyle bir gece. Çünkü yarın bayram. Ama bazı kalplerin içinde hala tamamlanmamış vedalar var. Şimdi bir anne yatağa girmeden önce oğlunun eski fotoğrafına baktı. Parmağıyla yüzünü sevdi belki ve kimseye söylemeden ağladı. Çünkü anne dediğiniz şey evladını büyütse bile özlemeyi bırakamıyor. Bir baba vardır şimdi herkesin içinde dimdik duruyor ama gizlice balkonun karanlığında sigarasını içerken gözleri doluyor. Çünkü bazı erkekler hüznünü bile sessiz yaşar dostlarım. Ve bir çocuk vardır şimdi yarın bayram diye seviniyor ama içinde eksik bir şey var. Çünkü bazı çocuklar bayram sabahına babasız uyanıyor. Bir mezarlık düşünün dostlarım şimdi yarın sabah erkenden ziyaret edilecek. Toprağın altında anneler, babalar, kardeşler, evlatlar ve başlarında sessizce dua eden insanlar. Bakın. İnsan mezarlığa gidince anlıyor hayatı. Nefis orada dinginleniyor. Dünyanın bütün kavgaları küçülüyor. Kırgınlıklar anlamsızlaşıyor. Ve insanın içinden sadece şu geçiyor. Keşke biraz daha sarılsaydım. Çünkü hayat dostlarım insana en büyük dersleri hep geç veriyor. Şimdi dört duvar arasında bayramı bekleyen kardeşlerimizi düşünün. Belki annesi bu gece yastığını koklayarak uyuyacak. Belki küçücük bir çocuk yarın kapıya her ses geldiğinde babam mı geldi diye koşacak. Ve içeride bir adam belki ilk defa gerçekten yaptıklarının ağırlığını hissedecek. Çünkü bazı geceler vardır. Demir kapılar değil, hasret insanı boğar. Bir de gurbetçiler. Ah şu gurbet. İnsan bazen ülkesini değil dostlarım. Annesinin mutfakta tabak koyuşunu özlüyor. Babanın televizyon sesini, mahalledeki bayram sabahını, kapı kapı dolaşan çocukları. Çünkü memleket dediğimiz şey aslında bir his. Ve insan bazı hisleri başka hiçbir yerde bulamıyor. Bakın arkadaşlar, hayat hepimize başka başka imtihanlar verdi. Kimimizi ayırdı, kimimizi eksiltti, kimimizi yarım bıraktı. Ama ne olursa olsun bayram bize bir şey hatırlattı. Ya da hatırlatıyor. İnsan hala sevebiliyorsa bitmemiştir arkadaşlar. Ha? Hala birini özlüyorsa, hala bir kapının açılmasını umut ediyorsa, kalbi hala yaşıyor demektir. O yüzden yarın ne olursa olsun, dostlarım, annenizin elini biraz daha uzun tutun. Babanızın yüzüne dikkatli bakın. Çocukları sevindirin, küslükleri bitirin ve özellikle yalnız insanları unutmayın. Çünkü bazen bir bayram mesajı değil, gerçekten hatırlanmak iyileştiriyor insanı. Ve inanın bana dostlarım, bazı insanlar için yarın dünyanın en büyük mutluluğu telefonun çalması olacak. Belki de sadece şu cümleyi duymak, bayram mübarek olsun, seni unutmadım. İşte bazen bir insanı hayata bağlayan şey tam olarak da bence bu değil mi sizce de?

sevgili kardeşim Tayfur Avcı Can Göksoğlu, ikisi bir göndermiş ve aleykümselam Tayfur Avcı Can Göksoğlu, Batuhan Kuşbudu, Furkan Önsal,

Murat Aslan, Özgür Koçak, Koray Kabadayı, Mert Yıldırım, Karacan, Recep Duru, Furkan Kılıç, Bayram Taplak, Umut, Allah, sabır. Bu günlerde geçecek, güzel günler gelecek, sabır sabır, yol kararınca dönen namerttir. Umut Allah'tan sabrediyoruz, bu günlerde geçecek, güzel günler gelecek, sabır sabır, yol kararınca dönen namerttir dedi. Tayfur Avcı ve Can Göksoğlu'nun mesajı böyle ve dostları Batuhan Kuşbudu, Furkan Önsal, Murat Aslan, Özgür Koçak, Koray Kabadayı, Mert Yıldırım, Karacan, Recep Duru, Furkan Kılıç, Bayram Taplak'a selamlarını gönderdi. Umut ediyoruz, umutlar bitmeyecek, sabır diyorlar. Bu günlerde geçecek canlar, güzel günler gelecek, sabır sabır sabır, yol kararınca dönen namerttir diyen iki can yürek, Tayfur Avcı ve Can Göksoğlu'nun selamları var sizlere. Efendim, mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği dedim ama son 6 dakikadayız. Geceyi bağlamam lazım. Sağolsun Erdal 300'leri bekliyoruz. Teşrif edecekler bakalım. Erdal 300'leri. Gören duyan var mı? Bu gece konuşurken biraz yavaş konuşalım. Çünkü bazı acıların yanında insanın sesi bile incelir. Herkes bana hakkını helal etsin. Biraz duygusal anlar başladı benim için de. Zor olacak bir konuşma olacak bunlar. Yarın bayram ama biliyorum bu gece milyonlarca insanın içinde sessizce kanayan yerler var. Bir annesi olmayan var mesela. Telefonu eline alıp refleksle annemi arayayım diye düşünüp sonra duraksayan. Çünkü insan bazı yokluklara alışamıyor dostlarım. Bir baba eksikliği vardır mesela. Bayram sabahı kapıda bekleyen o güven duygusu artık yoktur. Ev hala aynı evdir belki. Ama baba gidince duvarların sesi değişir. Ve bazı insanlar kaç yaşına gelirse gelsin anne babasız kaldığı gün içten içe çocuk kalır. Bir de depremde evladını toprağa veren analar var. Bakın, bir annenin evladını toprağa vermesi dünyanın düzenine bile ağır gelen bir acıdır. Belki şimdi bir odanın kapısını hala tam kapatmıyor o anne. Belki çocuğunun oyuncağına dokunamıyor. Belki bayramlık alınacak yaşta toprağa verdi yavrusunu ve hiçbir kalabalık dolduramıyor o boşluğu. Çünkü bazı acılar konuşulmaz dostlarım. Sadece insanın içine çöker. Bir baba düşünün şimdi. Depremden sonra sessizleşmiş, eskisi gibi gülemiyor. Çünkü bir çocuğun baba deyişi sustuğunda adamın içindeki dünya da susuyor. Bir de gurbetin yetişemediği acılar var. Ah dostlarım. En ağır çaresizliklerden biri de bu. Telefon geliyor, annen rahatsız diyorlar. Yola çıkıyorsun ama kader senden hızlı davranıyor. Ne son kez elini tutabiliyorsun, ne yüzünü görebiliyorsun, ne de hakkını helal et diyebiliyorsun. İnsan bazen bir ömür kendini affedemiyor bunun için ve inanın bana dostlarım, bazı gurbetçiler memleketi değil, yarım kalan vedalarını taşıyor içinde. Bir de bu bayram mezarlığa gidecek çocuklar var. Bayram harçlığı almak yerine mezar taşı öpecek çocuklar var. Küçücük ellerini toprağa koyup anne beni duyuyor musun diyecek belki içinden. Anne sen neden buraya geldin? Senin evinin camları niye yok? Sen bu eve nasıl girdin anne? Hatırlıyorsunuz değil mi Murat İnce ölmek ne demek annede? İşte insanın kalbi tam burada dayanmayı unutuyor dostlarım. Kalbin zarı çatlıyor. Kalp patlıyor. Ama bakın bütün bu acıların içinde yine de çok büyük bir hakikat var. İnsan sevdiğini kaybetse bile sevgi kaybolmuyor. Bir annenin duası, bir babanın emeği, bir evladın gülüşü, bunlar toprağa girmiyor dostlarım. İnsanın ruhunda yaşamaya devam ediyor. O yüzden yarın bayram sabahı sadece yaşayanlara değil, ahirete göçen sevdiklerimize de dua gönderin. Bir Fatiha okuyun, bir yetimi sevindirin, bir garibin kapısını çalın, olur mu? Bir annenin gönlünü alın lütfen Allah rızası için. Çünkü bazen bir iyilik bir ölünün ruhuna ulaşan en güzel hediyedir. Ve unutmayın dostlarım, bu dünyada bazı insanlar gözden kaybolur ama kalpten hiç gitmez. Bazı isimler vardır bayram sabahı ezanıyla birlikte insanın içine yeniden doğar ve bazı özlemler vardır ki ömür boyu dinmez.

Ve belki bu gece herkesin içinde aynı sessizlik dolaştı. Çünkü bayram sadece sevinç değildir dostlarım. Bayram bazen insanın en çok kimi özlediğini hatırladığı gündür. Bir annenin sesi gelir kulağına, bir babanın bakışı, bir çocuğun kahkahası. Ve insan anlar, hayatta en büyük zenginlik aslında birlikte nefes alabilmekmiş. Bakın dostlarım, bu dünya kimseye tam kalmıyor. Bir gün herkes bir hatıraya dönüşüyor ama geriye ne kalıyor biliyor musunuz? Bir insanın kalbine bıraktığımız his, bir annenin duası, bir babanın emeği, bir dostun vefası, bir evladın özlemi, işte insanı ölümsüz yapan bütün bunlar ve daha fazlası. O yüzden yarın bayram sabahı kırgınlıklarınızı küçültün, sevdiklerinize daha dikkatli bakın, annenizin elini acele etmeden doya doya öpün, babanızın sessizliğini anlamaya çalışın, çocukları sevindirin, yetimleri unutmayın, olur mu? Ve özellikle yalnız insanları arayın. Çünkü bazen bir telefon sesi, bir bayramı mübarek olsun cümlesi bir insanın içindeki karanlığı dağıtmaya yetiyor. Ahirete intikal etmiş bütün annelerimize, babalarımıza, evlatlarımıza, kardeşlerimize rahmet olsun. Osman Aslan, Cebrail Aslan canlar. Vallahi kalbimde. Kabirleri nur dolsun, mekanları cennet olsun ve Rabbim bu bayram hiçbir kalbi tamamen umutsuz bırakmasın. Çünkü insan ne kadar kırılırsa kırılsın, bir yerinde hala kavuşma ümidi taşıyorsa tamamen kaybolmuş değildir. Şimdi geceyi usulca bayram sabahına bırakalım dostlarım ve unutmayın, bazı insanlar bu dünyadan gider ama bir bayram sabahı ezanında, bir annenin duasında, bir çocuğun gözyaşında yeniden yaşar. Hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Allah sofralarınıza huzur, kalplerinize merhamet, eksiklerinize sabır versin. Hayırlı bayramlar olsun. Bana dua etmeyi ihmal etmeyin. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim bin katını, milyon katını versin sizlere. Umduklarınıza nail, korktuklarınızdan emin olun. Dualarınızda, sadaka-i cariyelerinizde, bu kardeşinizde unutmayın. Allah rızası için sizlerden dua istiyorum. Mahkum kardeşlerimden özellikle, hastanede olan kardeşlerimden özellikle bu kardeşinize de dua etmenizi istirham ediyorum. Emin olun, çoğunuzdan daha belki muhtacım dualarınıza, dualara. Hakkınızı helal edin. Ben de bir can taşıyorum. Allah biliyor ya, zor taşıyorum bu canı ha. Ama şikayetçi değilim. Son güne kadar la ilahe illallah. Son güne kadar la ilahe illallah. Hayırlı bayramlar olsun. Muhabbetle. Yarın akşam 19'da bayram özel programımızla, bayram boyunca her gün gece 2'ye kadar Murat İnce ile Uzun İnce Yol yurt genelinde yayında olacak. Allah'tan bir mani olmazsa. Dua eder dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.